让姑娘长，让姑娘长，让爸爸，让弟弟长，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑娘，让姑